0: Abi kesemeyeceğim lütfen.
1: Hoparlörü kesemeyeceğim gerekiyor değil. Peki bu mekanasyon.
0: Abi kesemeyeceğim lütfen.

0: Ben yok sefer.
1: Ama böyle sahne sözcüğüm olduysa ne sözcüğüm ne size onlar. Diyemez büyük akıllı bir ajan yaşıyorum diye mi değil olurum. Ama ne insan. Olur ki az olmasa ne demiş mi bilir ya not demiş mi bilir. Diyemez. Herhalde sizin ne yapsın sokağına.
0: Yürütmen hırsız gel.
2: Rien de parent, 565 PC, prochain 200 ARV, prochain 400 comme.
1: 227, 535.

Sağda gel, gel abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel, abone ol. Sağda gel,

0: Sanal Gasan Bey.
1: Hanımefendi, Sanal Gasan Bey.
0: Sanal Gasan Bey, o farşasma adres bu Dursan Bey, Diyarat Hüseyin Paul. Elektrisyon Dursan Bey, Gasan Bey, bu dizelime social prisonundur.
1: Ça fait 41 pour les 420.

0: Sana ben bir şans atarım. Efendim lütfen fark etmek istiyorsanız lütfen fırsat yaşayıp de bu odayı verirken şey ama düzenli.
1: O da saygı lütfen fark et.

0: Bir tam yeter santral.
1: Santral 201, 208.
0: Bir tam yeter santral, 11, 205.
1: Onlar kan kaptırsa 208.

0: haber düşünmüyor.
1: Yapmayın zor saat arkasına kendini geçmeyle kadar düz. Kazan etsiz düz sanzine Fedor'a yakalasın dedi yüz arfi minus.
0: Counter, just fine.